0: Türkiye'nin dediği radyosu.
1: Ye Sadai Türkiye.
2: Ana vatan ola Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.

0: Doğuya.
1: Oldu Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye Ünü Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hörmetlik radyo dinleyiciler, MD haberlerine açılar. Bunun da Türkiye radyo dinleyicileri, şundakla dünya ve ciddi münasebetlik en yeni uçuları selebilen ortaklaşımız. Bunun da diktiğinden haberlerimizde buluşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Başministeri bilen ötküzgen telefon sohbetinde Türkiye, Irak bilen bolgan münasebetlerde yeni sahipe geçişini nişan kılmakta. Bolşa prezidenti Türkiye'de ziyarete buladı. Türkmenistan Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Azerbaycan'da ziyaret buldu. Amerika, Livan'daki uruş toktuşu nazara kılışın kütüş mekanizmini işe görüştürdü. Kaliban Hurmuz Boğazı'nın Tehran tarafından başkurduğalıkını etti. Radyo anlamıcı, aziz dostlar, emredekten bugünkü haberlerimizden tefsili mezmurlarda bolsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Başministeri bilen ötküzgen telefon sohbetinde Türkiye Irak bilen bolgan münasebetleri yeni bir sahifeye geçişini nişan kılmakta. Cumhurbaşkanı hakimisi tarafından elan kılınan bayonotqa qaraganda Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başministeri Ali Falih Az-Zeydi bilen telefonla görüşüp iki taraflık münasebetlerden başka yana rayonluk ve halkaralık özgürleşle sözü toxtalgan. Söhbette Erdoğan Türkiye'nin Irak bilen bolgan münasebetlerinin küçəyitiş vədisine yana bir qadım tekrarlap, işki qoşun dövlət otursudaki mühim hamkarlık fırsatlarını alaydı tılgalgan. Erdoğan bulup mu energi, dövlət müdafiye sanayiti ve qatnaş qatarlı xalqlıq sahələdə təxmi çoğunqur hamkarlık olunç üçün zor yöşürün küç barlıqını körüstüb etkən. Bu söhbet Ankara'nın ortak iqtisadi ve strategik mənfəətlərge tayinib, Bağdat bilen yeni bir münasibət basqıçı qoyduşun için kılıqın bir məzgildə elib bərildi. Polşa prezidenti Türkiyədə ziyarəti buludu. Cumhurbaşkanlık Məhkəməsi Uçur Alaq İşlər İdarısının başlığı Burhan Etudun duran Polşa prezidenti Karol Nawrockinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın təklifi binaen Türkiyədə ziyarəti bulduqalıqını bildirdi. Burhan Etudun duran Amiyor Təklif Sorbiti Ne sosyal sahipsede ilan kılgan bayanatıda Davroskin'in 23-24 yönükülleri Türkiye'de resmi ziyareti bulduğalıkı noktadırdı. Cumhurbaşkanlık Mahkemesi Uçturalak İşleri İdarası'nın başlığı Burhan Etudun duran ziyaret dairesi etkizilgan söhbetlerde Türkiye bilen Polşa otursudaki münasebetlerinin barlıq taraflarının közün keçirildiğalıkını, nevatiki hemkarlıkını tarakı kıldırış için taşındığın kadımlarının muzakere kılındığalıkını bildirir.

0: İki taraf münasebetlerden başka yana nöbetki rayılık ve halkaralık meseleler hakkında özara fikir almaştırışının mu planlanmalıqını kaydıkıldı. Türkmenistan Prezidenti Serdar Berdimuhamedov Azerbaycan'da ziyaret aldı. Türkmenistan Prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un Azerbaycan ziyareti cereyanı da iki taraflı gelişimler imzalandı. Azerbaycan Türkmenistan'a maytuşuş parahoti soğukuldu. Türkmenistan Prezidenti Serdar Berdimuhamedov Azerbaycan'da ile parğın resmi ziyareti dairesi de Prezident İlham Aliyev ile görüştü. Söhbetlere katnaş, energiye, iktisat ve sanayi katarlık her kaysi sahalede hemkarlıkla terakki kıldırış meseleleri müzakere kılındı. Ziyaret dairesi de Aliyev bilen Berdimuhamedov'un iştirak kılışı bilen Azerbaycan'dan Türkmenistan'a soğuk kılınan dostluk namlılık mait uçuş parahotunu torda tavşırıp bir iş mürasim ötküzüldü. Söhbetlerden kendi Aliyev bilen Berdimuhamedov koşma bayanlama imzaladı. Hindiqla tamojna, tanarikat, amgak, ijtimai kapalat, sahiya, yemeklik bexatarligi, sanoat, energiya, yezigiligi, iqtisod va moliya sohalari bo'yicha munosabatlik o'rinlar o'tirsida turli kelishimlar va kelishim loyihalari imzolandi. Turk davlatlari o'tirsida elektronlik savdo va raqamlik munosabatlarida qulaylik yaratildi. Türk devletleri teşkilatı azad devletler oturusunda elektronluk soda, rakamlık mülazımet ve çıgırı halkı kanısallık malumatlık kasıslanan iktisadi faaliyetle hareket usalıklarının tükürtüşünün azmanlıklarının hemkarlık gelişimi resmi icra kılınış aldı durmakta. Türkiye Cumhuriyeti Soda Ministerliği bayanladı lan kılıp, Türk devletleri teşkilatı azad devletler hükümetleri oturusundaki rakamlık iktisat hem rahlık gelişimini de sıklaş kanununun Türkiye resmi gezisinde de ilan kılınganlıkını bildirdi. Şunun bilen Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'dan ken bu gelişimini öz işçide tasdiklıgan üçüncü devlet bulup kaldı. Nöbette Kırgızistan ve Kazakistan'ı tasdiklıgandan ken bu gelişim umumyüzlük küçüke ege buldu. Ministerlikten bayanatı da körsülüşçe gelişim icra kılınganda devletler ara doğru sorusu ve rakamlık iktisatta ortak kaydı şekillenip, bir gevdileşken de rakamlık hemkarlık asası kuruldu. Bu kadem Türk devletlerinin soda ve teknolojiye sahasındaki birlikini takımı küçeytip, yerli karxanlarının rayon karakterli rakamlık pazarlığa asasen kirişige hem de en yeni teknolojiye alanı kullanıp, yanlık yaratışıya güçlük ilham ve emeli kolaylık yaratıp verildi.
1: Anlamat konular Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı.
0: Vali Ukrayna'nın başkaldığı bomba hücumu da Rusya'nın Voronej şehrinde 5 kişinin hayatını ayrılgalıkla etti. Rayon valisi Aleksandr Gosev Ukrayna tarafından Rusya'nın Voronej şehrinde kılınan başkaldığı bomba hücumu da kemdigen de 5 kişinin hayatını ayrılgalıkla zekalıdı. Vali, olgan kişinin yaralanganlığını ve hücumda şehirdeki karxanalarning biriga tabe sanoat asarlarining ziyon ko'targanligini aytdi. Vali yana rayondagi boshqarilgan bomba tahdidi signalining amaldan qoldirilganligini uqtirdi. Bo'libmi o'rinning surlarini oshkorlab qo'ydigan foto surat va sinlarni to'g'ri e'lon qilmaslik haqida ogohlantirish berdi. İsrailiyanın g'azaga qilgan hujumida bir falastinlik o'quvchi hayotidan ayrildi, 3 kishi yaralandi. Zeyya dairelerinin bayanatı karğında Gazze'de İsrailiye tarafından elip verilgan hücumda Palestinlik bir okuğucu hayatına ayrılgan 3 kişi yaralandı. Bu, ötken yılı Oktyabr ayından bu yan devamlı çıkan uruş toktuş gelişiminin en yeni kıtım tepsinde kılınışı hesaplandı. Palestin Kızıl Ay Cemiyeti Gazze şehrinin garbideki Ar-Rahab Soru merkezi aldığı Pukravi bir avtomobilga kılınan hücumdanken 17 yaşlık bir kızının cesedini ve yaralanan 3 kişini As-Saraya Sara Doktorhanesi'ne uğurlaştırdığını uqtırdı. Gazze Sahiye Ministerliğinin bildirişçe uruş toktuş gelişimi icra kılınışı başlığında bu yan İsrailiyanın hücumlarında 1021 Palestinlik hayatına ayrılgan 3349 kişi yaralanan. İran Kaliba Pormuz Boğazı'nın Tehran tarafından başkurluğalıqını etdi. İran devlet arakorunun haber kılışçı İran'ın baş sohbet vekili Muhammed Bağır Kalibov, Amerika İsrailiyanın İran karşı uruşunu ahırlaştırış için ötküzülgen sohbetlerden kiyen Pormuz Boğazı'nın Tehran tarafından başkurluğalıqını etkalım. İran resmi agentliği İrna'nın haberi kırgında Kalibov sohbetini kayıtıp gelgende Pormuz Boğazı herkizmi uruştun burunki ahvalıqı kayıtmaydı.

zaman durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Öylece baka kaldım ben, gözümü ayırmadan. Arabanın kapısını

TRT Uyghurchining hurmatli xalasmanlari, ba'zi jo'grafiyalar xaritalarda chizilgan chegara chiziqlar bilan emas, as-xotirlarda yashayotgan nag'malar bilan o'z mavjudligini davomlashtirdi. Ba'zida bir daryo, bir tog' yoki bir shahar o'zining teshi yoki tuprog'idan tixim yuqori darajada o'z ovozi bilan yotqizildi. Insoniyat tarixi bo'yicha nurg'ulg'an davlatlar qurilgan, yo'llar ichilgan, shaharlar qayta ko'tarilgan va vaqtning ichida o'zgarib ketgan. Biroq naqsh qo'shoqlar bu barliq o'zgarishlardan xalqib insonlarning yurkida saqlangan eng mustahkam miroslarning biri bo'lib kelmoqda. Shuningdek, Balqon rayonida bir as-xotira mavjud. Duna qirg'oqlarida, Marich suvlarida, Rolublarning tumanliq bag'rida, Vardar daryosining iqinida va Rumeliyaning qadimiy shaharlarida aks etgan nag'milar asrlarning ichidan suzilib bugungi kunimizga yetib kelgan xotiralardir. Bu nag'malar faqat musiqa emas. Ular ko'chishlarning, ayrilishlarning, qayta uchrashishlarning, to'ylarning, bayramlarning, o'tliq muhabbatlarning va qimmatli eslamalarning ovozidir. Qinundaqda diqqatingizga programmamiz bo'lsin. Rumali faqat bir jo'grafiya emas. Shuning bilan bir vaqtda bir madaniyat iqamatidir. Osmanlı imperiyası tarafından şekillendirilgen şehirler ve bazarlar bilen birge, bu şehirlerin sadaları mı aşı büyük mirasının ayrılmaz bir parçasıdır. Ezan, ilahi nakşıla, koşakla ve elleyle okşaşlı bir medeniyetinin türlük eks sadalarıdır. Romali müzikisi eni şu evazlarının bir kişinin dünyaya gelgen. Balkan rayonu bolsa, tarix bo'yicha nurg'un madaniyatlar uchrashgan bir burilish nuqtasi bo'lgan bo'lib, turklarmi bu yerga faqat shaharlarni emas, o'zlarining musiqa an'analarini ham billaylib kelgan. Anadolu muqomlari, tasavvufning chunqurligi va xalq dag'milari Balkanning yerlik sadolari bilan mujassamlashib, ikki dunyoning izini tushadigan boy bir mirosni shakllantirgan. Bir rumeli naqsini anlaganda inson o'xshash bir vaqtda ham shodlikni ham hasratlik mo'nni his qiladi. Chunki bu jo'grafiya xushallikka o'xshashla ayrilish azobini mo ko'p boshdan kechirgan. To'ylar majburiy ko'chishlar va xo'shlashishlar naqshlarda yonma-yon turdi. O'xshash shaklda tabiat mo bu nag'malarning markazidan o'rin olgan bo'lib, Vardar daryosi bir kutish, Duna daryosi musofirlik, Rodob tog'lari bo'lsa ast tutishni zimmasiga olgan bir ovozdir. Musofirlik, kutish va ayrilish naqshlarining asoslik liniyasini shakllantirgan bir paytda to'y va xalq naqshlari bu dunyoning xushallik yuzini aks ettirdi. Bu barliq zidliklar

qızgınlığı bilen tasavvuf müzikisinin çunqurluğu oxşaş bir coğrafiyada yanmayan yaşayan. Uskup, Prizren ve Mostar'a oxşaş şehirle özlerinin avazlarını işlep çıkan, küyle özgergen bolsunu ortak hatire tuyğusunu bir noktada birleştirgen. Rumeli nakşılarda ayal, körük ve köç işlemisi intayın gevdiliktir. Ayalla kütüş ve siğenişini bayan kıysa, körükle insanlarını ve eslimelerini birbirine bağlaydı. Kütüş olsa bu müzikinin en çunkur izidir. Balkanlardan Anadolu'ya köçke insanlar öz nakşılarını mı özdür bilen billeyip gelgen. Şunda kılıp nâğmile yeni şehirlerde yaşayışını izicil davamlaştığıgan. Bu medeniyetin içi de ney, sunay, nağra ve tambur coğrafyanın ruhunu çalıp çöndürüdü. Tabiat, pesille ve kündülük turmuş olsa nakşilanın tabii bir parçasıdır. Yıldızların yükselgen evazla ülkenin tağladın ve Balkan şehirlerden taş koçulardın kilidu. Aşı evazlarda nakşilanın hakiki vetini insan yürküdür. Rumeli nakıllarımı bu yürekli yaşayışını davamlaştırdı. Programımızın ahırda Tuna'nın varlarının ve Rumeli koçularının ortak eshatirisi kulak salımız. Nakşila yaşa veriyordu. Eslimele esla üçmeydi. Rumeli müziksi otluk muhabbetini, hesretini, şatlıkını ve mumunu huddu bir deryadek dolgun suman iktişini davamlaştırdı.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Hürmetlik radyo anlıqıcı əziz qərindaşlar, Türk dünyasının münevverleri namlıq programımızın bugünkü bölümü de Türk dünyasının kırgıqı yok denizi Muhyiddin İbn Arabi haqqı toxtulumuz. Qeni ondaqda xalqaralıq münasibetlər mütəxəssisi Doktor Cemil Doğac İpek'nin bu vaxtki analizga qulaq sağaysızlar. Türklerin kalıp dünyası da şundak bir deniz bak ki, esirlerden beri dolkullar bilen kalıplarına huzur bir işlap gelmekte. O bosumu Muhyiddin İbn Arabi'dir. O Endelos'ta tuğulgan Atatürk'ten Arap, Anatürk'ten Türk nesibine ilgidi. O Türk topraklarına iltiz tatıp, bu zümünün öz perzentine aylangan idi. Onun hayat iznalarını küzdüş arkalık fakat pelsepsi bilerle emez, belki emeli hayatı bilen bu bizge mensup ve bizden bir işgeliğini düşünümüz. Onun Türk yurtunu özge veten tutuşu, Türkle bilen urnatkan menevi bağla ve esirlerden kim bu yenil Türk mehallesi nefes ilip yaşaşını bir tasadüpiyle emez, belki takdirinin bir alayı doğrulaştırışıdır. Onun hayat müsabisi Endülüs'ün Mursiye şehrinden başlanıp Mısır, Mekke, Şam ve Bağdat kıçı sözlüğen bozumu Anadolu onun kalbide alaydı orun tutattı. Anısının bir Selçuk ile hanıdana ezası buluşu mümkünlük rivayet kılındı. İşitilgen hatun unvanımı onun Türk nesibinin işkellikli işaret kılıdı. 1310 yıllarda Malatya'ya gelen İbn Arabi bu coğrafyaya şünçilik köyünden ki ömrünün hili köp kısmını bu yerde ötküzüşünü tallagan. Tarihçıla onun yeni şünçilik vakitini Konya'da ötküzgenlikini kayıt kılıdı. O Selçuklu sultanları bilen dostluk ornatkan, hatta Selçuklu sultanı 1. İzzettin Kaykavus'a Malatya'da mektup yollap, çüdük ögen bir fethedin hoş haber begen. O mektubu da çüde bir kalanın mancınıkla bilen ilinğallıkını, düşman serdarının öldürülgenlikini bayan kıygan ve 20 gündükken bu çüş emelge aşkan. O sultanın kalbisine 101 işten burun şiir bilen başar bişaret begen bir arif yani haklı tonukçuydu. Bu onun Türk sultanlığı boğa muhabbetinin ve ulağa menevi tekçilik kıygallıkının ifadesiydi. 1340 yılı Şam'da vapat boğanda İbn Arabi arkasında yüzlügen eser ve minlığan söygücülerini kaldırıp gitti. Vaktin ötüşü bilen onun kabrisi bir ziyaretgahı aylanan bosumu, Mongol istilaları ve müteessip ikimler sebebinin kabrisi veyran kılıngan ve untul duruşka uğrunulgan idi. Lekin bu ceryanda ilahi bir sır yoşurulgan idi. Rivayetlerine karaganda İbn Arabi vapadının ilgiri dostlarına si herpi şi herpi kirgende Muhyiddin'in kabrisi aşkarı bulduğu de bir sır kaldıgan. Bu sözün mənisine deslepte hiç kim düşünemegen. Ta ki Yavuz Sultan Selim 1516 yılı Şam'a kirgenge kadar yani Türk Sultanı Selim'nin ismindeki si herpi Şam'nın ismindeki şi herpi kirgenge kadar Yavuz Sultan Selim Mercibadalık galibisi bilen Şam'a girgende aldı bilen bu büyük arifinin uğrunu izletken. Hakikaten mu yılladın beri ilgisiz kalan kabri tipilip sultanın emri bilen 1518 yılı onun üstüge bir gümbez, yine bir cami ve dergah yastırılgan ucay ve etrafi hazır mı Türk mahallesi edip atılıdı. Oylap bakın. Endülüs'lük bir zat Şam'da ruhunu tapşırdı. Ama onun mengülük aramgahı Türklerin mahallesi de cilbe kılıp durdu. Takdir goya İbn Arabi'ni vefat edin ki mi Türk milletine amanet kıygandık. Bu bir simvolluk hakikat bulmayın mı? Bugün Suriye topraklarda 101 vatkan şunçu azap okubetlerine karamay, Şam'daki Türk mahallesi de İbn Arabi'nin gümbüze tik tutmakta ve hele hem ziyaretçiler bilen lık dolmakta. İbn Arabi'ni Türk İslam tasavvufunun merkezi ve özgertkiş amili kıyganlarsa, fakat onun bu coğrafyaya yıldız tatışı emez, belki onun talimatları bilen bütkül tasavvuf enenemizgi çunkur tesir kesit geldi ki durun. Bugün biz Anadolu hikmetlerden, Horasyan evliyalardan, Yunus'un misralardan ve Mevlana'nın mesnevisinden söz açkınımızda arka görünüşte İbn Arabi'nin nefsini iskılıp durumuz. Thank you.
İbn Arabi faqat tarixda qalib qolgan bir mutasavvif rahbari emas, balki bugun mu iddialari bilan yo'limizni yoritib turgan bir qutb yulduzidir. Uning vahdati vujud, mavjudlikning birlik tushunchisi zamonaviy dunyoning ayrimchilik qarashlariga qarshi birlikchi mavjud bo'lishining ilohiy sirni pichirlaydi. U mavjudlik bir va yagonadir. Ko'zga ko'rinib turgan ko'plik faqat bir pardadilli iboratdir, deydi. Bu tushuncha bugun bizga keng qo'soqlik va birlikda qarindoshlardek yashashning eshiklarini ochib beradi. Muhiddin Ibn Arabi orqasida qoldirgan o'nlagan asarlari bilan islom tafakkurining yuksak cho'qqilarining biridir. Lekin biz uchun u yana bir turk farzandi. U tuproqlarning bag'ridan chiqqan bir avliyodir. U Malatyaning do'sti, Konyaning sirdishi, Shamning turk mahallasida yotgan muborak mehmonidir. Eng başta Türklerin kırıkı yok denize degen idik. İbn Arabi'nin payansızlığı şundak bir denizdir ki biz hele hem o denizde huzurlanmaktımız. TRT Uyghurçinin kadirlik ihlasmelleri, yukurda halkaralık münasifetle mutxassisi Dr. Cemil Doğaç İpek'nin analizini aldığına, keler hepte yeni başka yeni münevverlerimiz bilen tanışkıcı aman boğa isle, hayır hoş.

rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü

0: i Fonetis Türkiye.
1: Ovdje Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
3: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
5: Este radio voz de Turkiye.
6: こちらは Türkiye の声ラジオです。
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
9: It Türkiye hangi radioya?
1: Ovde radio glas Türkiye.
10: Türkiye önü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Çok ayağını.
1: Petrşia Radio Sadburi Türkiye Skma.
2: Ovado Türkiye Ünü Radyosu.
3: Aici Radio Voce Türkiye. Говорит голос Türkiye.
4: Efirde Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
8: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
9: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
10: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este es Radio Voz de Turquía.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
8: It Turkiye hangi radio ya? Oldu Radio Blast Turkiye.
14: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Şugun 2026-njy ýylyň 24-nji iýuny çarşenbe. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleýijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowatdaky sanyna başlaýas. Goýuljymyz 16 metr 17730 kHz ýygnaklardan gysga tolkundan gün efirde dikkatiňizi hödürleýäs. Gün efirden berilýän goýuljymyz Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 çenli Çanak anten arkalı Türk saat 3A'dan 11.990 yoluklardan vertikal polarizasyadan kaytadan dinleyip belirtiniz. Hormatlı dinleyiciler, Koyverşimizin bu un kısanına daşar yurt havarlarını, Başarcan Türk Türgünleri, Türkiye'nin öz balışlı, önümleri atlı tapgırlayın gepleşiklerimizi dikkatinize yetiririz. Koyverşim bu un kısanını tayyarlan ve alıp bariyan Murat Toylu teknik işgarımız Ali Şahin.

şuun kuwnatçenli uruş boyunca gorkulan in güýçli simboliki garşylygy alamatlandyrýar. Birleşen Milletler Guramasy Israiliň hüjümlerine garamazdan Livan'naky ılalaşygyň esasan dowam edýändigini beýan etdi. BMG günorta Livan'naky ılalaşygyň esasan dowam edýändigini, emma parahatçylygy söýüji goşunlaryň terhet zorlugyna Israiliň gowy ýerden we howadan hüjümleriniň dowam edýändigini habar berendigini beýan etdi. BMG-niň matbuat sekretary Stefan Dujarric UNIFIL'in parahatçılığı sözü koşunlarının Biyada şehrinin kolayına İsrail'e değişli tanıkın bir neyse gedek o daçmadan ön pulemiyotlilen hücum kuranlığını görünlüklerine aitti. Bu yağday şenme ulubilen deneştirilene şertlerin kadalaşandığını korkadiyar. Parahatçılığı sözü koşunlar köp sanlı hova hücumlarını İsrail'in koşunları bilen bağlı 451 o daçmak vakatını ve 20 sınariyat raketa hücumini belli kaldılar. Birleşen Milletler Guramasy Gaza'da yerinden mahrum edilen 1,7 milyona barabar Palestinliğinin ağır şeritleri baştan geçiriyenliğini haber verdi.

0: BMG'nin Gaza'nın ilatının takminen 80 götürümüne denk gelen 1,7 milyona barabar bozkunun 1600 sanı vaatlayın kaçı batalgalarda ingen ağır şartlarda yaşayanlığı su ve yaşayışçı ayalı başlangıç üpçünçülüklerin ağır yetmezçülüğünün bağırdığını beyan edildiği haber verildi. Birleşmiş Milletler Kurumu'nun Metbuat Sekreteri Stefan Dujarric, çap edilen sonkı hasabata göre adının 59 bin tane şahsı kaçı batalganın her birine 8'den kovrak adamın yaşayanlığını ve takminen 38.500 adamın dışarıda yatyanlığını aitti. Dujarric, selcerlen yerlerde 600 bine beraber adamın yeterlik ağız suuna el yeterliliği yok deyip sözünün üstünü yitirdi. Yaşalayan yerlerin yarısına drenaj ulgamı yok. Yarısında olsa yangın hopunun bağırdığı haber verildi. Kim Chen In Demirgazık Koreya'nın gelecek 5 yılın devamında yılla 2 tane harbi gemi kurma olduğunu beyan etti. Haber verilmeğine göre Demirgazık Koreya'nın devlet yolbaşısı Kim Chen In ulanmağa veriş davarasına eden çıkışına yurdun gelecek 5 yılın devamında yılla 5000 tonluk Çoya Hiyan kısımlı 2 tane harbi gemi kurma olduğunu aitti. Kim Chen In, Demirgazık Koreya'nın Nampo portuna teyze kupuğurlu Çoya Hiyan kısımlı harbi geminin ulanmağa veriş davarasına katmıştı. Ve son haberimiz. Polşa'nın prezidenti Karol Navroski, Türkiye ile korunmak senaratında hizmettaşlığın mühimliğini aitti. Prezident Navroski Türkiye'nin Aselsan kampanyasının Gölbaşı deskalarına barıp gördü. Alınıp bağlayan işler bilen yakinen tanıştı. Navroski, Türkiye bilen Polşa'nın korunmak senaratında hizmettaşlık etmeğinin hükmanıdığını aitti. İki yurdun onlarca yıllan beri stratejik hizmettaş hükmününe katnaşıklarını devam ettiriyenliğini tan Navroski, Polşa'nın 2025 yılla kol çekilen şartnamadan son Türkiye bilen has yukarı hizmettaşlık etmeye tayyardıklarını beyan etti. Aselsani, Türkiye'nin yararlı güçlerinin kolluğu bilen dürüdülen ıhtıvarlı kampanya hükmününe hasiyetlendiren Navroski, Polşa'nın Türkiye'nin karhanaları bilen katnaşığı devam ettirmeye ve tecrübe alışmaya tayyardığını notadı. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz TRT Türkmençe'den günün mühim haberleri bilen tanış oldunuz.
1: Başarcan Türk Türgünleri.

Hormatly dinleyijiler, şu gün size Türk futbolunun dünya sahnasına üçmeyecek ýygalaryň derwezejisi hakda gurrun bermekçi. Uzyn taşlary, acayip halat edişleri we meydançadaky üňbaşçylygy bilen adyny diňe bir Türkiýede däl, eýsem tutuş dünýäde tanadan Fenerbahçanyň rowayaty öwürlen derwezejisi, Barselonada oýnan ilkinji Türk derwezejisi hemde Türkiýanyň milli ýygnasyna iň köp bäsleşige gatnaşan futbolçy Rüşdi Reçberi siziň bilen tanıştırmakçy. Gelin Antalya'nın Korkuteli etrafından La Liga'nın şöhratlı stadyonlarına çenli uzap gidiyen bu tesin baştan geçirme kulak atalıyım. Rüştü Reçber 1973 yılın 10. mayında Antalya'nın Korkuteli etrafının Kiçiköy ovasına dünyayın yer. Kakası Göğönüm dükkanı açıp Korkuteli'ye göçünden son Rüştü hut şol yerde hüvesçen futbol ile meşgul olup başlayar ve ilkinci futbol ıhtiyar namasını hem Korkuteli'nin hüvesçen toparından alıyar. 1985 ýylda Demirspor'da futbola dowam eden Rüştü'nin öz borçlu tarapy bardy. Ol karýerasyna hüjümçi hökmünde başlapdy. Boyunun artykmaçlygyny duýan töwereginiň näkleriň maslahat bermegi bilen 1989 ýylda derwezeçiligine geçýär. Hut şol karar hem onuň

turmuş yolunu duyup götür ütkodip, Türk futbolunun en ulu vakillerinin birini uluyar. Hünermen kariyerasına 1991-92 yılla Antalya Spor'da başlan rüştü, ilkinci mevsiminne meydança çıkıp bilmeyer ve ikinci derecede çökmenine karışyar. Emma 1993-94 mevsiminne toporun esası derecesi olup başarjanlığı bilen Fenerbahçe'nin ünsünü özüne çekyar. 1993 yılın 26 noyabrına Fenerbahçe bilen şertname bağlaşan rüştü şol transferden ön yol uluğu hadisesine uçrap reanimasyada bezeri kalıptı. Şol sebeple Beşiktaş'ın gıdıklanmasını hem yitiripti. Ama bu ağır tecrübe onu saklamayar. Tersine hasta güçlenir yer. Fenerbahçe'daki ilkinci mevsiminde ehtiyaçtaki derecesi olup başlayan rüştü, 1994 yılın oktyabrına esası derecesi Engin İpekoğlu'nun şikayetlenmesi sebeple meydança çıkar ve şundan sonra bu oranı hiç kime vermeyer. 1995-96 mevsiminde Fenerbahçe bilen 1. Liganın şampiyonluğunu kazanır. Sol mevsim toporunun en az gol geçiren topar bolmağına onun koşanını ören uluvalyar. Acayip halat edişleri, korunuşu dolanırıyan liderliği ve ayrıtın hem Çempiyonlar Ligası'nda Manchester United'i mihmançılıkta 1-0 hesabına utan tarihi duşuşluktaki başarcanlığı bilen adını Türk futbolunun tarihine altın harpler bilen yazırıyar. Fenerbahçe'de iki tapavutlu dövürde Cemi 294 Lig bayatlaşığına katnaşan rüştü, şol görközü bilen klubun tarihinde en köp oyuna katnaşan ikinci derwedeçi bolýar. Ol sarı gök forma bilen 2000-2001-2004-2005-2006-2007 mevsimlerini hem çempiyonluğu baştan geçirýär. Şeýlelikde Fenerbahçe'de jemi 4 ligin çempiyonu bolýar. FIFA'nın 2002 yıllaki Dünya Kubogu rüştü reçberi dünya derecesine tanıdan bayatlaşık olyar. Japonya'da ve Günorta Koreya'da geçirilen sol yattan çıkmayacak bayatlaşıkta Türkiye öz tarihinin en ulu üstünlüklerinin birini kazanıp 3. oranı eyleyar. Rüştü olsa bu üstünlükte toporun en esası oyuncularının biri olyar. Onun reaksiyası, soğukkanlılığı ve tutuş bayatlaşıktaki acayip çıkışı neticesinde FIFA'nın en kovu düzümüne saylanyar. Ol bu sahne ve Germanya'dan Oliver Kahn ile birlikte giren iki derwedeçinin biri olyar. 2003 yılla La Liga'nın eğerdi Barcelona bilen şertname bağlaşan rüştü şeylilikte Barcelona formasını giyen ilkinci Türk derwedeçi hükmüne tarihi geçer. Ama Barcelona'da 5 baş təlimçi Frank Rijkaard'ın Viktor Valfesi saylamağı sebeple çekli mümkünçülük alyar ve cemi 7 resmi duruşlukta çıkış ediyar. Sonra 2004 yılla Kerennesine Fenerbahçe kaydıp geliyar. Müzik 2007 yılla olta Türk futbolunun en karışılmadık transferlerinin biri olyar. Rüştü uzak yılların devamında derwedesini koran Fenerbahçe komandasından ayrılıp bakı karşıdaşı Beşiktaş'a geçer. Ol ak kara forma bilen hem özünün büyüklüğünü suud ediyar. 2008-2009 mevsiminde Beşiktaş bilen Süper Liga'da çempiyon bolýar. 2010-11 mevsiminde bolsa toporunu Türkiye Kubogyna çykaryar. Hatta goşmaça wagt we jerime urgular bilen birlikde 120 minut derwededen ayrılmayar. Beşiktaş yıllarının en yatta kalan fırsatlarının biri hem Çempiyonlar Ligasından Manchester United'i 1-0 hesabına utan duşuğu olyar. Şol gece BBC Sport tarafından duşuğun en başarjan oyuncusu deyilip ilan edilyar. Türkiye'nin milli Yığınlı futbol komandasında 120 oyuna katnaşan rüştü reçber, hedir kvatlı hem milli

Hormatlı radyo dinleyiciler, gelinin ne olsa Müslüm Gürses'in yerine yetirmeğine, olmasa mektubuna atlı aydıma ulaşalım.

Bingöl, Sivan, Tuğut Tosovi. Türkiye'nin Günnogor Anadolu tebtine yerleşen ve esası giyilici çeşmesi ovu hocalık ve mağlarçılık kulun Bingöl ulayetinin Sivan etrafı. Takminen bir yüzyıl yarı devam eden tuğut önümçülülen giyinden tanılıyor. Sivitte yetişen tuğutlar teyze ve kakadılan meyve hükmünde satılmak kulun birlikte tosop edilip kem tarp ediliyor. Bingöl Sivan Tut Tosovi Bingöl Vilayetinin Ovu Hocalık ve Tokoyculuk Müdürlüğünün yüz tutmağı neticesinde 2021 yılda Türkiye'nin geografiyadan hesaba alınan önümlerin arasına koşuldu. Tosov'un önümçülüğü için Tut, Yun ve Yul aylarına yığınanıyor. Tut ağaçlarının yerleşen ekin meydanlarına dine hayvan dökünleri ulanılıyor. Kimiki pestisitler ulanılmıyor. Hasıl yığınamak doğruna iyveler toprağa değmeden bir matalarına yığınılıyor. Yığınılan ve tapahtı maddelerden taplanan tuğutlar, ondan sonra dub ağacının kızdırılan kadınlarda belli bir konsentrasiya gelen çeçenini kaynatılıyor. Sonundan sonra alınan şiire marlulen süzülüp koyuluşturmak için yanıdanın kadına koyuluyor ve yeniden 30 minut kaynatılıyor. Şiire toşova

0: Radio Voz de Türkiye.
1: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: Zborova glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye Voz Radyosu.
4: İt Türkiye hangi radyoya?
5: Orada Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Yıllara bir güne nasıl sıkıldın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.

Yıllara bir güne nasılsın kırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dinledin?

Bir gün aktı gözyaşlarım, durmadı, durmadı. Yemin olsun bir gün daha, dedim olsun bir gün daha.

Yıllara bir güne nasılsın kırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.

Yıllar hep bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.

Yıllara bir güne nasıl sıkıldın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.